Masa masına o marojum baladı gözü bıktı. Vannes apartını vangoram.